Hadi gene ya. Arı arı ye. Arı arı ye. Arı arı ye. Onul buwe. Onul buwe. Mokamo. Mokamo. Hey hey.